nedir tükenmez cavanlık. Sanardım ki ebedi tükenmez cavanlık. Ömrü çiçek.

0: Artık Aslıbe'nin yeni mobil tedbikiyle bizi istediğiniz yerde canlı izleyebileceksiniz. Aslıbe, İdman TV, Medeniyet TV, Azerbaycan Radyosu ve Beynəlxalq Radyo. Hamısı bir tedbikde, bir tokunuş uzaklığında. Bunun için mobil cihazlarınızda Android için Play Market, iOS için App Store'dan Aslıbe mobil tedbikini yükleyin.
1: Azerbaycan Radyosu 105 FM
0: uzaklığında. Bunun için mobil cihazlarınızda Android için Play Market, iOS cihazlarınızda Android için Play Market, iOS için App Store'dan Aslı
1: 105 FM

yaralama, çiftin elin yolla, gözlerin yol çeker. Yarkalı bilin yaralama, hicran üre yaralama, çiftin elin yolla.

0: Hırsızsın.
1: Unutma, düzelen bir yön yoktur daha bu işin. Laf geri dönse.

Meydan senin, beni gel. İgitlerin, İgitlerin, İgitlerin, İgitlerin yoktu sayı bu yerde. Bayağlanın yoktu tayı bu yerde.

Bakı'da ve Apşeron Yarımadası'nda arabir gücünden şimal gerd güre esecek. Gece 20-25, gündüz 32-36 dağlı arazilerde, gece 13-18, 32-36 dağlı arazilerde, gece 13-18, gündüz 20-25 derece esil olacağı gözlenir. Azerbaycan Radyosu'nda haberleri dinlendiniz.

o gülleri verim sana. Oy tokunsun elim sana. İstersen mi, istersen mi, bir deste gül derim sana. O gülleri

bir deste gül derim sana. O gülleri derim sana. Boy tokumsun elim sana. İstersen mi istersen mi bir deste gül derim sana. O gülleri derim sana. İstersen mi istersen mi bir deste gül